0: ubwo bindi ni nk'icya kera papa ni kwita ka kintu nk'iyo turonze ni kwita ubwo bindi ni muri kahaga kuko nari ake guha oporutunite kuko
1: ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari
0: ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari ubyari uby